taşta değerli pay. Şo, deyse tora satina kon narkotiki, ku diye şo. Spasite, no, ni spasite. Şe spasite.